canlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele ve Bağımlılık Tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Türkiye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü artırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye'de eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassun, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

Uzaylı askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının tonakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına kırbaç, zalimin göğsüne

gözleri kıraş. Sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su. Sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, Hazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin 2026 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye'de eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassun, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Mecliste emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

sür atının tırnakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına kırbaç, zalimin

Sen gözleri kör aşık, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post,

işe irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, şamil, himmetim, şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç. Ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden

ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamet.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin 2026 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Dünya Gümrük Örgütü konseyi toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye'de eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassun, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

İsrail askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlar, merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün de sizlerle canlı olarak birlikteyiz. Gün içerisinde de canlı olarak birlikte olduk ve bugün bu saatler itibariyle de yine sizlere sesimizi duyurmanın memnuniyeti içerisindeyiz. İnşallah güzel bir gün geçirmişsiniz. Güzel bir gecede, güzel saatlerde getirebilmeniz duasıyla, temennisiyle. Bizler bugün de sizlerle elimizden geldiği kadar içimizde var olan, aslında cümleleştiremediğimiz kelimelerin cümleleşmesini sağlayan şiirlerden bahsedeceğiz ve onları aktaracağız. Bugün aklıma özellikle bizim Türk sanat müzikisinde, müziğinde dinlediğimiz, beğendiğimiz birçok şarkının güftesini oluşturan ve birçok altında da şairin imzası olan, hatta bazısına şair bile demediğimiz birçok güftekarın o özgün eserlerinden bahsetmek istiyorum. Onlardan ilkini okumadan önce, onlardan ilki Orhan Seyfi Orhan'ın Veda isimli unutulmayan eseri, onun Türk sanat müzikisi formundaki bestesini de dinletebiliriz ilerleyen dakikalarda. Dikkatle dinlediğimizde onların da hakikaten önemli derecede üst dil anlamda şiir babında anabileceğimiz eserler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dilerseniz o ilk örneği vereyim ve sözümüzü bu anlamda pratize veya realize etmiş olalım. Bakın Orhan Seyfi Orhan'ın o güzel eseri Veda'da neler söylüyor ve onun Türk sanat musikisine dönüşmüş haliyle de dinlettiğimizde ne kadar doğru söylediğimizi anlamış olacaksınız. Hadi bakalım, biz seslendirelim, siz dinleyin.

Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda buğsemi, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacak.

Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzel sen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi. En sıcak sözlerin azarlar gibi. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sonunda tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı, dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim, hani gündüz hayalin geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?

Şimdi ilk okuduğumuz eser malumunuz olduğu üzere kimdi? Orhan Seyfi Orhun'un Veda Buse'siydi. Sonra "Ah bu şarkıların gözü kör, kör olsun" derken güftesi Şahin Çandır'a ait olan, bestesi de Avni Anıl'a ait olan ve unutulmayan bir eser. Öyle dudak büküp hor gözle bakma yani, "Ah bu şarkıların gözü kör olsun". Sonra "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" derken sözlerini yine Turgut Yerkent'in yazdığı, müziğinin Selahattin Altınbaş'ın yaptığı unutulmayan bir eser. Ve son olarak da değerli dinleyicilerimiz, güftesi Mustafa Seyran'a ait olan, bestesi de yine Mustafa Seyran'a ait olan "Elbet Bir Gün Buluşacağız" eseri. İnşallah onlardan biriyle bitirelim bakalım programımızı, ama ilerleyen dakikalarda biraz daha söyleyeceğim. Kelimeler var sizler için. Demek ki Türk sanat musikisinin güfteleri gerçekten de Türk halk müziği için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, ama Türk sanat musikinin de musikisinin eserlerine baktığımızda, sözlerine baktığımızda gerçekten inanılmaz derecede şiir özelliğini taşıdığını, her şarkı sözü şiirdir diye düşünebilirsiniz ama her şarkı sözü şiir olmak zorunda değildir, ama özellikle Türk sanat müziğinin eserlerinde bu özelliği görebiliyoruz. Görmeliyiz eğer görmediysek bugüne kadar. Gerçekten de şiir olarak okunduğunda da ayrı bir hazzı, ayrı bir tadı olan ve o lirizmi içinde barındıran eserler. Zaten onu barındırmasa belki de çok beğendiğimiz Türk sanat müziği eserleri haline dönüşmezdi onlar. Bunlarla sınırlı değil. Ben sadece 4 tanesini okudum ama böyle dudaklarınıza bir bal çalmış olayım. Bundan sonra belki eğer dikkat etmemişseniz Türk sanat musikisinin eserlerinin güftesine bundan sonra dikkat edin diye söylemiş olmalıyım. En azından bu var. Aklımıza gelen bazı şeyler de var. Tabii hepsini okuyabilir miyim burada bilmiyorum ama birkaç eser daha okuyarak bugünkü programımızı da özgün hale getirelim istiyorum. Ne dersiniz? İyi olur diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Öyleyse birkaç Türk sanat musikisi eserinin sözlerini daha aktarayım ve güftecilerini, bestecilerini de anmış olalım böylelikle.

Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa yine seni seveceğim. Ne emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum yine seni seveceğim. Karım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim.

Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim.

Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı bir kışı vardır. Her yolun bir sonu bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

Avuçlarımda hala sıcaklığın var, inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, yalan, billahi yalan. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir tanrıyı, bir de beni, sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, dökülen yaşsın yanaklarımda, bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni, sakın unutma.

Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Sükût etme nazlı yar. Beni mecnun edersin. Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der. Kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi billur bakışından söz eder. Kim bilir, kim bilir hangi gönüldür durağın. Burada artık sonlandıralım dilerseniz. Ne dersiniz? Süratle zevk okudum aslında. Süratle de ziyade zevk okumaya gayret gösterdim. Özellikle aklıma gelenleri bende az çok yer edinen eserlerden bahsetmeye çalıştım ama bunlarla sınırlı olmadığını zaten biliyorsunuz. Ama söylediğim gibi bir parmak bal çalmış olduk. Umuyorum o parmak bal vesilesiyle de ne yapar? Sizler de o kalbinizin güzel bölgelerindeki kalplerde, sadece güzel bölgelerde yok tabii ki. O güzel bölgelerde bir titreşime yol açar, bir sevgiye, bir tebessüme, bir güzelliğe yol açar diye düşündüm. Umuyorum başarılı olmuşuzdur onu oluşmasında katkı sağladı isek. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle uzun zamandır

birlikteyiz ve birlikteliğimizi hep daha iyiye taşımak için var gücümüzle aslında çalışıyoruz. Sizlere farklı, güzel, özgün projeler üretebilmek için çabalıyoruz gerçekten de. İnşallah bunun bir karşılığının olmasını ümit ediyoruz. Bunun karşılığı sevgidir elbette ki. Bunun karşılığı dinlenebilmektir. Sizlerin gönlünde yer edinebilmektir. Bunları sağlayabilirsek mutlu hissedeceğiz kendimizi. Öyleyse bir güzel Türk sanat musikisi eseriyle bitirelim hepsinin toplamını. Bu kadar okuduğum, sözlerini okuduğum, kısa kısa okuduğum değil mi kısa ama bir müzikal forma büründüğünde nereden baksanız 5 dakikayı, 4 dakikayı bulan eserler bunlar. Onlardan biriyle bitirelim inşallah ve şu ana kadar bizlerden ayrılmayan ve bundan sonra da pek ayrılmayı düşünmeyen siz sevgili ve değerli dostlarımıza armağan ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalınız. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel duygularla bıraktığımıza inanıyoruz sizleri. Eyvallah, hoşçakalın.

0: Şişenin sesi.
1: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
2: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
1: Duygun anına ne varsa
2: tüm yoğunluğuyla
1: sevgiyle,
2: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin 2026 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Dünya Gümrük Örgütü konseyi toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Mahallede eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassu, Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassu, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp

Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam.

0: açar baba, Allah büyüktür baba. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin 2026 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesini

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Dünya Gümrük Örgütü konseyi toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü artırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye'de eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassu, Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassu, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin

2016 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesini

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Dünya Gümrük Örgütü konseyi toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü artırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassun, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

Askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türk Edebiyatçısı.
1: Sabahattin Ali.

0: Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortus kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Sabahattin Ali'nin Dillerden Düşmeyen Melankoli adlı çok sevilen şiiriyle başladık.
0: Karadeniz kökenli Cihangirli Piyade Yüzbaşısı Ali Selahattin Bey ile Hüsniye Hanım'ın oğlu Sabahattin Ali, 25 Ocak 1907'de Gümülcine'de doğdu. Kimi yazılarında A. Metin adını kullanan Sabahattin Ali, İstanbul'da Üsküdar Doğancılar'daki Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'nde başladığı öğrenimini, babasının Türkçe dersleri verdiği Çanakkale ve 1921 yılında bitirdiği Edremit İptidai Mekteplerinde sürdürdü. Edremit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine ailece Balıkesir'e geldiler. 1922'de yazıldığı Balıkesir Muallim Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı okul gazetesinde ilk şiir ve hikaye denemelerini yayımladı. Sabahattin Ali, 1926'da nakledildiği İstanbul Muallim Mektebi'ni 1927'de bitirdi ve öğretmen olarak Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na tayin edildi.
1: Yozgat'ta bir yıl çalıştıktan sonra Avrupa sınavlarına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Sınavları kazandı. Marif vekaleti hesabına dil öğrenimi için Almanya'ya gitti. Potsdam ve Berlin'de dil kurslarına devam etti. 1930'da öğrenimini tamamlamadan Türkiye'ye döndükten sonra Almanca öğretmeni olarak Aydın Ortaokulu'na atandı.

0: Askerliğini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Aralık 1938'de Türkçe öğretmeni olarak Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne, ardından öğretmen Karl Ebert'in asistanı ve dramaturg olarak görev yaptığı Devlet Konservatuvarı'na tayin edildi. Konservatuvardaki görevine ek olarak tercüme bürosunda ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı.
1: 1946 yılında ailesini Ankara'da bırakarak İstanbul'a giden Sabahattin Ali, 1946'da Aziz Nesin'le birlikte haftalık mizah gazetesi Marco Paşa'yı yayınlamaya başladı. Sabahattin Ali daha sonra bir dostunun kamyonuyla nakliyecilik yapmaya başladı. Bulgaristan sınırında yurt dışına çıkmak isterken kendisine kılavuzluk eden kişi tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde kırklar elinde öldürüldü.
0: Çeşitli edebi türlerde eserler vermesine karşın Sabahattin Ali'nin asıl sanatçı kişiliğini, Anadolu insanının gerçeğini bütün çıplaklığıyla yansıtan hikayelerinde buluruz. Bu hikayelerde Anadolu eşrafı, toprak ağası, yöneticisi, jandarması, memuruyla, yoksul köylüsüyle hapishaneleri, hırsızları, su ve toprak kavgaları, hastalıkları, ölümleri, düğünleri, şarkılı sazlı kahveleriyle, tertemiz sevdalarıyla gerçekçi ve silinmez bir şekilde çizilmiştir. Issız, kendi haline bırakılmış Anadolu'nun yalnız insanlarının hayat sahnelerini gerçeği zorlamadan verir Sabahattin Ali.
1: Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek sürdüren Sabahattin Ali hikayeleri, belli bir olaya dayanan, belli bir zaman ve mekan içinde geçen, belli bir giriş, gelişme, sonuç çizgisi izleyen klasik bir kuruluş içindedir. 1930'da yayımladığı Bir Gemicinin Hikayesi'yle hayalci romantik dönemini noktalayan Sabahattin Ali, gerçekçi eleştirel bir dönem başlatır yazdığı hikayelerde. Bu değişimde yazarın Anadolu halkı ve gerçekleriyle yüz yüze geldiği, taşra hayatının etkili olduğu bir gerçek.

İlk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta sağlam bir Anadolu romanı sergileyen Sabahattin Ali, Edremit çevresindeki bir aşkı anlatırken bir yandan da gelişmeleri açık bir Anadolu kasabasının toplumsal yapısını serer gözlerimizin önüne. Birçok eleştirmenin kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki başarısıyla, insan gerçeğini dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman olarak değerlendirdiği Kuyucaklı Yusuf'tan küçük bir bölüm dinleterek sürdürüyoruz programımızı.

Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yamacındaki ağaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerindeki su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip alçalan bulutlar, birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf kendine de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi. Islak ellerini yüzünde dolaştırdı. Kirpiklerinden yanaklarına yağmur suları süzülüyordu. Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığının şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı.

Profesör Mehmet Kaplan'ın deyişiyle, tabiat ve insanların özelliklerini sade bir dille belirtmeye ve kuvvetini kelime oyunlarından değil, gerçeğin ayrıntılarına dikkat etmekten alan Sabahattin Ali, kahramanı Ömer'in bireysel çelişkileri üzerine kurulan ikinci romanı İçimizdeki Şeytan'da Anadolu'dan İstanbul'a geçer. İkinci Dünya Savaşı öncesi üniversite ve sanat çevrelerini ve bu çevrelerdeki ahlaki yozlaşmaları ele alır. Şimdi sizlere çok sevdiği üstün ve sivrilmiş kişilerin psikolojilerini anlattığı İçimizdeki Şeytan adlı romandan bir bölüm sunuyoruz sevgili dinleyenler.

10 günden beri kendi kendimle hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der ve kendimi temiz çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa, istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerine almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.

0: hikayesidir. Ankara'da memur olarak çalışan, kimsenin pek önemsemediği, silik bir karakter olan 35 yaşlarındaki Raif Efendi'nin, yıllar önce Berlin'de Maria Puder adlı bir Alman kadınla yaşadığı aşk, geriye dönüşlerle anlatılır.
1: Hikaye ve romanlarının aksine yoğun bir duygusallık hakimdir hece vezniyle kaleme aldığı şiirlerinde Sabahattin Ali'nin.
0: Sabahattin Ali'nin tek oyunu Esirler, 7. yüzyılda Çin başkentlerinden Sıganfu'daki esir Türklerin Kürşad'ın başkanlığında ayaklanmalarını konu alır.
1: Varlık, tercüme, yurt ve dünya, ulus, yeni Türk, zincirli hürriyet, tam gibi gazete ve dergilerde edebi ve siyasi yazılar, Marco Paşa ve onun kapatılması üzerine çıkarılan Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba gibi mizah gazetelerinde hicivyana ağır basan mizah yazıları yazan Sabahattin Ali'nin şiirleri, Dağlar ve Rüzgar ile Bütün Şiirleri adlarını taşır. Hikayeleri Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya adlı kitaplarında toplanmıştır. Romanları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'dır. Esirler adlı bir oyunu vardır. Mektupları ise İki Gözüm Ayşe adıyla yayımlanmıştır.
0: Programımızı Sabahattin Ali'nin Arap Hayrı adlı hikayesinin baş tarafından aldığımız bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar, kendi içlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometreyle geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerinin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görmek kolay, hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonda buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamaşır ve benzin kokan handa kalanlar eğer gözleri kör değilse hayatın akışına sessizce uyup giden başlı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasabalara geldikleri zaman ne kadar ayrı bir alemin insanları olduklarını anlarlar.

0: haberle, hikaye ile, romanla dolu günler geçirmeniz dileğiyle bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık her alanda dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir ülke konumunda olduğunu söyledi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Erdoğan, ihracattaki yükselişin 2026 yılında da sürdüğünü ifade etti. Savunma ve havacılık ihracatının yılın ilk 5 ayında %29 artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, ihracatçılara destek amacıyla reskont kredilerinin günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Fidan, İsrail'in müzakereleri sabote etmesine izin verilmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Arnant ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik sürece katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada ilişkilerinin stratejik düzeye taşınmasının hedeflendiğini söyleyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü

Suriye'de ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası başlatıldı. Suriye'de İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliğiyle hazırlanan ulusal uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık tedavisi kampanyası Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın katılımıyla başkent Şam'da başlatıldı. Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumu korumaya yönelik ulusal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Musab Elali ise bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde sürdürüldüğünü açıkladı.

toplantısı Suriye'nin katılımıyla Brüksel'de başladı. Suriye, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel Heyetinden bir heyet, Brüksel'de düzenlenen Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin 147 ve 148. dönem toplantılarına katıldı. Yetkililer, bu adımın uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, gümrük sistemini modernize etmeyi ve küresel ticarette Suriye'nin rolünü artırmayı hedeflediğini açıkladı. Toplantılarda ticaretin kolaylaştırılması, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası gümrük işbirliği ele alınıyor.

İngiltere'den Suriye'deki geçiş dönemi adaleti çalışmalarına destek mesajı. İngiltere, Suriye'de geçiş dönemi adaleti çalışmalarına desteğini ineledi. İşkence mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İngiltere, Suriye'de işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve sorumluların yakalanmasına yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Suriye'de eski baş müftü Hassu'nun yargılanmasına başlandı. Suriye'de Devrik Esed yönetiminin eski baş müftüsü Ahmet Bedrettin Hassun Şam'da hakim karşısına çıktı. Geçiş dönemi adaleti kapsamında yargılanan Hassun, rejim döneminde işlenen suçlara verdiği dini destek nedeniyle kamuoyunda tartışmalı isimler arasında yer alıyor. Dava, eski rejim yetkililerinin yargılanmasına yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

Uzaylı askerleri Suriye'nin Dera kırsalındaki bir köye girdi. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemre köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu askerlerin mahalle aralarında ve evlerin bulunduğu bölgelerde konuşlandığını duyurdu. Son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri hareketliliği ve sınır ihlallerinin arttığı belirtilirken bölgede hava saldırıları ve sivil yerleşimlere yönelik operasyonların da sürdüğü ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı havadan vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya yanıt olarak İran'daki bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın insansız hava aracıyla bir gemiye saldırmasının ardından füze ve İHA depoları ile kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalara açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser Kesret Telaşı'nda kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışa geldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz. İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezidiği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, Sevda ile Acı'nın iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

0: Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umudu. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm... Türkçenin sesi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatı ile uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da

0: Ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında Hat ve Ebru ile tanıştı. Çalışmalarını Ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş Ebru tekniklerini denedi. Barut Ebru'sunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deirizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeni İl'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu

koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalo'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalo'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Beyoğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asap adlı bey ile Göçer Sevilli adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan 6 Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansta su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajdal'ın seslendirdiği Ağlamam Sana şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Ağlama Değmez Hayat şarkı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en

kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin sesiniz, sizin frekansınız.
1: Yurdumun sesi.

Haydutlar kol gezer bu şehirde. Fişlenmişsin, seni de bitirirler dostum. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir.

yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında yurtfm'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO-Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu

Kuveyt'te yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yurt FM 97.8 Soğudur Vatan
1: Yurdumun Sesi.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.
2: Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin...

Gözümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni.

Bir kuru taktan mani, evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan mani. Yar halimden yeh bili, özün padişah bili, yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim xana düştü, xanda bir yana düştü, yolu beklemekten gözüme tana düştü, kör olaydı gözlerim ki o gün sana düştü. Aparın düze məni, ahlakı düze məni, karanlık gece dayan döndür gün düze məni. Bir utan, hə utuzu bir utan, beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axdı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələc döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam

یولجنان دوستم اگر ölse o da çaramatan ölcünan dostu bayatta gördük bir asıl atta gördük levun levun insanlar biz bu hayatta gördük babam malını böldü nenem saçını yoldu dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü camıda pakı yoktu mecliste sakı yoktu çok insan var yaşırı ölüden farkı yoktu yaşattı gene gözüm yaşattı ben çoktandan ölmüştüm beni Allah yaşattı yaşansa ya bakta bak yaşansa yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa biz kuş taşı tar olduk gariblere yar olduk zalimin ne pekidi hep biz derbeder olduk çağırı beste garip gamlı havasta garip kim durar başı usta düşende o hasta garip Hasrat ıksası uza, güzel havası uza, gurbet elde ölse uz, kim gel yası uza, balalar imekleri, öz yolunu pekleri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekleri, bin ohu, avcı atar, bin ohu, bilene bir söz sele, bilmeyene bin ohu, Ahir oxu, alemden ahir oxu, yardan felek sinema vurdular ahir oxu. Ahirattan ulaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye korkarım ahirattan.

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata, susarsam hakkın helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkın helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Eldistan, İbni Sina, dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkın helal etmesin. İmanda bu fire, zillete bu zam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam, susarsam hakkın helal etmesin. Nusret versin yeri göğü.

vatan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan Eyler Göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani. Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan. Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il. Yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler. Susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in elif anası. Susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim, kırık hanlı Kazım, Niksarlı Nedim. Susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız. Susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, bünyanlı Sıtkı. Susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile. Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile. Susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim, bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yaruk Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deirizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul to the Rotten.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bir kitaplık programına daha. Bugün çok özel bir kitapla girizgah yapalım istedim. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek kendiliğine dair alışageldiğinden farklı ve derinden etkileyici bir bakış açısı sunmaktadır. Cennetten kovulmuş insana gerçekten insan olmanın anlamını sunmak suretiyle neşet ettiği asli rahmet erişmenin yollarını göstermektedir. Kısaca bir rahmet abidesinin hayatını ve düşünce sistemini iç içe sunan bu eser, okuyucusuna kendi hayat ve düşüncelerine tutacağı parlak ve mükemmel bir ayna değerindedir. Kıymetli dostlar, siz de kendi içinizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Muhiddin Arabi'nin eserlerini tavsiye ediyoruz. İşte onlardan biri. Hayatı ve fikriyatıyla Muhiddin İbn Arabi, bir merhamet abidesi. Bu eseri okuyarak hayata dair düşünceleriniz değişebilir. Daha çok derinleşebilirsiniz. Derinliklere inmek istiyorsanız bu kitabı tavsiye ediyoruz.

Ve bu haftaki ikinci kitabımız Huzursuzluk. Huzursuzluk kitabının yazarı Zülfü Livaneli. Bakalım kitap hakkında nasıl bir bilgiye ulaşıyoruz? İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gelir. Onun önce sevdaya, sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece adeta bir girdabın içine çekilir. Tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni, yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenleriyle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz. Orta Doğu'nun adeti budur. Tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli Hüseyin de IŞİD zulmünü misliyle yaşamış, ezediği kızı Melek Naz'ın ve Kelam'ın çocuklarının hikayesi. Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Orta Doğu gerçeğiyle buluşuyor. Bu kitap ilk baskısını yapmış ve 150 bin adet basılmış. Toplamda 160 sayfa. Orta Doğu'ya başka bir pencereden bakmamızı sağlamış Livaneli. Eğer siz de başka pencerelerden bakmak isterseniz, Ezidi kızı Melek Naz'ı daha iyi anlamak isterseniz, bu güzel kitabı tavsiye ediyoruz sizlere. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli.

Bazen alıp başını gitmek ister insan. Uzaklara, çok uzaklara. Görürüm ki sen de alıp başını gitmek istersin buralardan. O vakit ben de seni yanımda götüreyim derim. Delal iliklerine kadar sarıldı. Sonra ani bir öfke hissetti içinde. Doğrudur diye bağırdı. Uzaklara, hem de çok uzaklara gitmek isterim. Fakat şiarımın olmadığı bir yere de gitmek istemem. Mamo sakinliği hiç elden bırakmadı. İstersen acele hüküm verme. Yarın sabaha kadar vaktimiz vardır. Bilesin ki benim oğlum da senin gibi yaralıdır. Bu kötü günlerinizde birbirinize yoldaş olursunuz kızım. Baranım elbette iyileşecek. Bir gün ayağa kalkacaktır. O zaman da senin yaralarını o iyi edecektir. Düğün günü güzeller güzeli Delal, gelin alayıyla damat evine vardığında hayatının en mutlu gününü yaşıyordu. Ta ki şiarın atı cengaver bir başına ortaya çıkana kadar. Nasıl olmuş da mutluluk bu kadar çabuk uçup gitmişti ellerin arasından? Nasıl olmuştu? En güzel günü kara güne dönüşüvermişti. Şimdi nasıl şiarın kardeşi diye arayışı?

parça olacaktı? Töreye nasıl karşı gelecekti? Sürdü cengaveri ölüme. Ama kader ona başka bir yol çizdi. Önce Mamo'yu gönderdi, sonra da Umud'u. 1950'lerde sınır kaçakçılığını önlemek için tüm sınır mayınlanmış, yaşanan kayıplarla hayat değişmişti. Tıpkı Delal'le Şiar'ınki gibi. Onların gerçek yaşamlarından yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta Sinan Akyüz, bize her ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Sevginin ve cesaretin gücüyle. İncir Kuşları, Firuze, Aşk Başka Evde gibi çok okunan kitapların yazarından yine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Yağmur'un Gelini. Bu kitap toplamda 333 sayfa. İlk baskısını yapmış, çok satanların başında geliyor. Alfa Yayınları'ndan çıkmış Sinan Akyüz'ün kitabı. Efendim, bu kitapta töreye dair bilgi edinmek ve sürükleyici gerçek bir kesit okumak için okuması gereken kitaplardan tavsiye ediyoruz. Bu da size önerebileceğimiz son kitaptı. Bu hafta sizinle 3 kitap daha tanıştırdık. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Kitapla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

Kitaplık. Her kitap farklı dünyalar açılan bir kapı gibidir. Kitapların dünyası ve bizim beklentilerimiz. Bakalım aynı noktada kesişiyor mu? Kitaplığımızdan her hafta birkaç kitap seçip beğeneceğinizi umduğumuz kitapların sayfalarını beraber açacağız. Kitaplık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO-Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM 97.8.
3: Yurt FM'de.
2: Kalınız.
4: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
3: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
1: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat

mektuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO-Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Allah Allah! Bu ses ne bu saatte? Emre, hala uyumadın mı? Ne yapıyorsun?
3: Anne, uyandırdın mı? Özür dilerim.
2: O gürültüye uyanmamak mümkün mü? Eve hırsız girdi sandım. Gecenin bu saatinde ne dolaplar çeviriyorsun?
3: Anneciğim, kötü bir şey yapmıyorum. 2 gün sonra babamın doğum günü ya. Onun için bir sürpriz hazırlıyorum.
2: Öyle mi? Aferin, aferin. Ama hadi şimdi uyu. Yarın devam et. İyi geceler.
3: Peki anneciğim, iyi geceler.
1: Dolap çevirmek deyimi gizli bir iş yapmak anlamına geliyor. Annesi Emre'nin gizli gizli bir şeyler yaptığını düşünüyor. Bu yüzden ona ne dolaplar çeviriyorsun diye soruyor. Bazen birilerinin dolaplar çevirdiğini düşünürüz. Bu düşünce bizi mutsuz eder. İnsanların gizli saklı işler yapması rahatsız edici bir durumdur. Böyle durumlarda yapmamız gereken tek şey var. Dolap çevirdiğini düşündüğümüz kişilerle açık açık konuşmak. Belki onlar da Emre gibi masumdur. Olamaz mı?
0: Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanılmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Adınızı tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatıyla uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO-Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş,

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok sevdim.

KKKCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün Suriye'de etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DH ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

20-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK 8. Kongresi'nde Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde karar alınmıştır. PKK-KCK terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye'de varlığını devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2023'te Partiya Yekitiya Demokrat, Demokratik Birlik Partisi PYD'yi kurmuştur. PKK terör örgütü tarafından KCK sözleşmesiyle oluşturulan sistemin amacı 4 parçada Türkiye, İran, Irak, Suriye, Demokratik Konfederal Kürdistan'ı kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongre Gel, yürütme organı ise Yürütme Konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı

Nurettin Halefel Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahoz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahoz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG, YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

Terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat kodu adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve Tüm Doğrum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güven

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Kurye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım eteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim.

sanki öleceğim. Yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Parkta Yatıyorum şarkısı.

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği Benzemez Kimse Sana şarkısı.

0: All.
1: Sıradaki şarkımız Bana Bir Masal Anlat Baba şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremleri

şiddetin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, ben benim burnum çengel gibi. Bazı insanlar beni baston gibi de kullanır. Çok fazla renk seçeneğim vardır. Bazı arkadaşlarım bezden, bazıları naylondan. İlk önce insanları güneşten korudum. Ama artık hem güneşten hem yağmurdan koruyorum. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Bulabildiniz mi? Bence bu kez tahmin ettiniz. Çünkü gündelik hayatta onu sıkça kullanırız. Evet, bu bir şemsiye. İnsanlar ilk şemsiyeyi Mezopotamya'da kullanmışlar. Yağmura karşı ilk kullanımı ise Çin'de olmuş.
2: Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Geyve. Erzurum dönüşü Geyve Kalesi'ne uğradık. Buranın asıl adı Geyve'dir. Burası, Büyük İskender'in akrabası olan Geyve adlı bir kraliçenin koyun çobanları için yaptırdığı küçük bir kaledir. Bu kale, 27 Nisan 1313 tarihinde Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Geyve şehri Sakarya Irmağı'na yakındır. Geyve'de Sakarya Irmağı üzerinde Sultan II. Bayezid'in büyük bir köprüsü vardır. Fakat 4. Murat zamanında Sakarya Irmağı taşarak köprüyü yıkmış, daha sonra köprü tamir edilmiştir. Geyve'nin 300 evi, bir camisi, bir hamamı, 3 hanı vardır. Evleri tahtadan yapılmış ve kiremitle örtülmüştür. Geyve Köprüsü'nün kenarlarında bostanlar vardır. Bağı bahçesi çok olduğu için üzüm turşusu ve kavunu meşhurdur. Bu kavunlar çok büyüktür ve bir at sadece 2 kavunu taşıyabilir. Ağaç Denizi. Geyve'den kuzeye doğru giderek Sakarya kıyısına ulaştık ve Ağaç Denizi denen bir ormandan geçtik. Burası çok büyük bir ormandır. Buranın yerlisi olmayan kişiler bu ağaçların arasında kaybolur ve vahşi hayvanlar onları yer. Bu orman çok çeşitli ağaçlar ve çiçeklerle doludur. Bu dağlar 4 şehrin sınırları içinde olup gerçekten ağaç denizi gibidir. Bir tarafında Bursa, bir tarafında İzmit, bir tarafında da Bolu ve Kocaeli vardır. Bu ormanın çevresi ancak bir ayda dolaşılabilir. Ormanı geçtikten sonra kenarında lale bahçeleri olan bir akarsu kıyısında kahvaltı yaptık ve ibadet ettik. Batıya giderek İzmit'e geldik. Sonra birkaç saat daha batıya yürüyerek Gebze kasabasına ulaştık. Sonra Allah'a çok şükür Üsküdar'a geldik. Sonra da hizmetkarlarım ve ben evlerimize döndük. O gece rahmetli babamı rüyamda gördüm. Rüyamda bana, "Seyahatin hayırlı olsun, evine hoş geldin, bana dua etmeyi unutma," dedi. Sabah uykudan kalkınca bütün akrabalarımızla un kapanından bir kayıya binerek babamın mezarına gittik. Babama ve orada yatan herkese dualar okuduk. Eve gelirken yolda çok büyük bir saray gördüm. Ben hayranlıkla sarayı seyrederken yanıma bir adam geldi ve bana "Buyurun, sizi Efendi Hazretleri istiyor," diyerek saraya davet etti. Ben de "Efendiniz kimdir?" diye sordum. Adam, "Efendim, padişahımızın hocası ve bu sarayın sahibidir," diye cevap verdi. Merdivenden çıkıp içeri girdim. İçeride 70-80 tane çok pahalı kıyafetler giymiş insan ayakta duruyordu. Onların hizmetçi olduğunu anladım. Orada çok yüksek bir sedir vardı. Bu sedirde kara sakallı bir adam oturuyordu. Bana, "Benim canım arkadaşım, seni çok özledim, beni tanımadın mı?" diye sordu. Adama dikkatli bakınca tanıdım. Bu adam benim okuldan arkadaşım olan Şeyhoğlu'ydu. Hemen birbirimize sarıldık. Arkadaşım bana kahve ve lokum ikram etti. Birlikte sohbet ettik ve güzel yemekler yedik.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hatice'nin oğlu yine hastaymış.
1: Öyle mi? Allah şifa versin. Çok hasta oluyor o çocuk ya.
0: Hatice'ye çocuğu iyi bir doktora götürün diye 100 defa söyledim. Dilim de tüy bitti.
2: Anne, senin dilinde tüy mü var?
0: Hayır çocuğum, dilimde tüy bitmek tekrar tekrar aynı şeyi söylemekten bıkmak demek. Yani ben Hatice teyzene bir şeyi çok fazla söyledim. Artık bundan bıktım.
2: Anladım. Benim de o zaman dilimde tüy bitti.
3: Hayırdır, senin niye dilinde tüy bitti?
2: Ben de kardeşime her zaman ağlama diyorum. Ama o hep ağlıyor. Benim de dilimde tüy bitti.
4: Dilinde tüy bitmek deyimi, tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelir. Bazı insanlar kendilerine söylenen şeyleri anlamaz ya da anlamak istemez. Bu yüzden aynı şeyi defalarca söylemek zorunda kalabiliriz. İşte tam da böyle durumlarda dilimde tüy bitti deyimini kullanırız. Dilin anahtarı deyimler.
5: Dilin Anahtarı Deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarını vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrik 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansta su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Saran'ın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

Aşkım gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

nefesim. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesim. Bir çay koy.

çalan yoksa, kapında olurum. Rivayet hüzün ve kan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hatta bile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye Haber Ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansta su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Afşin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeni İl'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1667'de iki şubeden olan Abalu'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalu'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Bey oğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı

Ali ve Asaf adlı bey ile Göçer Sevilli adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardı.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

0: kaptan.
1: Dört TSM 97.8
2: FM'de
1: kalınız.

0: Tarsis'inde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini hanin neneden aldın?

olan işin kınmaz bize derman, bizi bimar sarmaz.

0: Ayvan Yurdu'nun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam terşi. Babadan aldım, kuştu babadan aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, İyid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı, özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ha xarablıq ettiler, yevildem sevdiğimi yada gelin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan, bir vaxt yetti konşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan kazan anan, kazanandan yapcınan kazan anan, bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı, İyi dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme dermanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama mani, sen saldın gama mani, süddadın hardan alsın ezelden gama mani. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçe ildi bitmir yevlimin yara gami. Gelip al, bazara mal, gelip al, gelip al, bazara mal, gelip al, güzel var konuşanda dudağından gelip al. Bal ağlı, Balı Sevan, Balalı bir zaman.

0: Ergan idim, indi oldum balalı, balasızlar, beşikte balasızlar, balalılar çöş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti, kalanın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın. İsterim gam izinden, zalimlerin yüzünden özüm kalır.
1: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Partisi 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hatta bile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deyrizor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Çin'de Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformu başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri platformunun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

uyansın. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak öneme sahip konular ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun iki üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişletmeden sorumlu üyesi Marta Kos ve İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner 29-30 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında heyetin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve işbirliği alanlarını ele alacağı belirtildi. Görüşmelerin yaklaşan NATO Ankara zirvesi öncesinde yapılacağı ve ilişkilerin mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Dera kırsalında konuşlanmaya başladı. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri noktalarda konuşlanmaya başladığı bildirildi. Suriye haber ajansı Sana, İsrail güçlerinin Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtığını ve bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Suriye Dışişleri Bakanlığı yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye ana karayollarının rehabilitasyonu için kapsamlı çalışma başlattı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarup Bedir, ülke genelinde ana karayollarının uluslararası standartlara uygun şekilde yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bedir, önceliğin Kuzeydoğu bölgelerini başkent Şam'a bağlayan hatlar olduğunu belirtti. Proje kapsamında M45 otoyolu ile Şam-Humus-Halep hattı başta olmak üzere kritik yolların rehabilite edileceği, ayrıca Şam ile Deir ez-Zor arasında yeni bir bağlantı yolu yapılacağı ifade edildi.

Suriye heyeti Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Suriye Tarım Bakanı Basel Süveyzan başkanlığındaki Suriye heyeti Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Suudi Su Haftası konferansının açılışına katıldı. Heyette Enerji Bakan Yardımcısı Useme Ebu Zeyd de yer aldı. Geniş Arap ve uluslararası katılımla gerçekleşen konferansa su yönetimi, sürdürülebilirlik ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

başlatıldı. Çin'in Pekin kentinde Suriye Uluslararası Akıllı Sanayi Kentleri Platformu'nun açılışı yapıldı. Suriye'nin Çin'deki temsilcisi Muhammed Zekeriya'nın katıldığı programda platformun iki ülke arasındaki sanayi ve yatırım işbirliğini genişletmeyi ve yeniden imar sürecine katkı sağlamayı sunmayı hedeflediği belirtildi. Platform kapsamında teknoloji transferi, akıllı sanayi kentlerinin kurulması ve yatırım çekilmesi gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesi planlanıyor.

Suriye, Venezuela'ya yardım ekibi gönderdi. Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekibi gönderdi. Suriye Devlet Televizyonu, Cumhurbaşkanı Ahmet Sara'nın talimatıyla gönderilen 15 kişilik ekibin Şam'dan Venezuela'ya hareket ettiğini bildirdi. Ekibin enkaz altındaki çalışmalara destek vermesi ve yardım faaliyetlerine katılması hedeflenirken, operasyonun Katar ekibiyle ortak yürütüleceği belirtildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

tamam iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarımız dışında 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu. Erdoğan, 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Bugün ise sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonlarca insanın da umut kaynağı haline geldik, dedi. AK Parti'nin istişare geleneğine vurgu yapan Erdoğan, teşkilat mensuplarına vatandaşlarla daha fazla temas kurmaları çağrısında bulundu. Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, Patrick 10. Yuhanna Yazıcı ile görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna Yazıcı'yı kabul etti. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin Suriye'deki farklı dini topluluklarla diyalog ve istişare temasları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Şam'da bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik başta olmak üzere ortak